0: İyi geceler. İstanbul'da 171 olayla en yoğun tıkanıklıklar, Dereboy Caddesi ile Kırbaç Sokak arasında 4 dakika gecikme yaşarken, Mertel Kavşağı etrafındaki inşaatlar alternatif rotaları zorunlu kılıyor. Ankara'da 41 olay sadece yol yapımına bağlanırken, İzmir'de Yeşil Camii Sokak ve Dalya Sokak gibi caddelerde tam kapanıklar yaşanıyor. Tıkanıklıkların çoğu, ulaşımın yoğun olduğu saatlerde belirliyorsa da, inşaatlar ve kapalı yollar her saat etkili olabiliyor. Ulaşım planlamasında kentsel dönüşümün yetersizliği, özellikle inşaatların yoğun olduğu bölgelerde dolaşımın daha da zorlaşmasına neden oluyor bunu. Büyükşehir belediyelerinin, ulaşım yoğunluğu analizlerini önceden yapmaması, alternatif rotaların belirlenmesinde gecikmeye yol açıyor. Bu durum, hem sürücülerin hem de ekonomik faaliyetlerin etkilendiği bir sorun. Ayrıca, akıllı trafik yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılması, anlık verilere dayalı rotalama öneriyle tıkanıklıkları hafifletebilir. Şimdilik bu kadar. Tıkanıklıkların çözümü için planlama ve teknolojiye yatırımın birlikte hareket etmesi gerekiyor. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japonca'ya, Arapça'ya ve Korece'ye kadar. Falınız, tarot okumeniz, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com.

0: İyi geceler. Fitch Ratings'in raporunda Türkiye'nin döviz rezervlerinin 167 milyar dolara çıkabileceği öngörülüyor. Ancak enflasyonun yıllık %18,5 seviyesinde ve faiz oranlarının %22'ye ulaşması tüketici fiyatlarında önemli artışlara neden oluyor. Örneğin bir aile ayda 1000 liralık elektrik faturası bir yılda %18 enflasyonla 1200 liraya ulaşabilir. Rezerv artışı ekonomik istikrar sağlarsa da yüksek faizler kredi maliyetlerini ve borç ödemelerini artırıyor. Fitch'in öngörüsüne dikkat çeken nokta rezerv artışı ile birlikte dış yükümlülüklerin daha sürdürülebilir hale gelmesi mümkün olabilirken yüksek faizlerin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerindeki baskıyı artırması. Bu durum ekonomideki dengesizliği derinleştirme riski taşıyor. Ayrıca enflasyonun uzun süre yüksek seviyelerde kalması, hane halkının gelirlerinin satın alma gücünü erken yaşta tüketiciye aktararak gelir dağılımında eşitsizlikleri artırabilir. Şimdilik bu kadar.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul 24 derece, nem %100, hava bulutlu ama yürüyüşe uygun. Şemsiye taşıyın, hava kapalı gibi ama serin. Ankara 20 derece, nem %58, rüzgar hafif. Pencereleri açık tutun, hava rahat ama akşam soğuyacak. İzmir 26 derece, nem %42, rüzgar saniyede 3 metre. Yazın sonu hissediliyor, açık hava etkinlikleri için ideal. Şimdilik bu kadar, birazdan müzikle devam edeceğiz. Hava durumuyla ilgili düşüncelerinizi bekliyoruz.
1: Kadriye sıcak ve bilge, Aylin cesur ve doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda doğrudan kalbe iner. Dokuz falcı, dokuz kişilik, geleceğinizi duymanın dokuz farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

0: İyi geceler. İstanbul'da şu an 155 olayla yoğun trafik var da. Sakız Sokak ve Serasker Caddesi arasındaki kavşakta 1 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak Kırtasiyeci Sokak üzerinden geçmek öneriliyor. Hamalbaşı Caddesi ile Tarlabaşı Bulvarı arasında da benzer tıkanıklık var. Ankara'da ise Akten Caddesi ve Mustafa Asım Köksal Caddesi arasında inşaat nedeniyle yollar kapanmış. İzmir'de Barış Caddesi boyunca 3 dakika gecikme kaydediliyor. Sakarya Caddesi ve Dalya Sokak üzerindeki kapalılıklar alternatif rotaları etkiliyor. İstanbul'daki yoğunluk, özellikle işlek mahallelerde yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. Trafik tıkanıklıklarının uzun süreli tekrarı hem ekonomik kayıplara hem de sürücülerin stres seviyelerine yansıyor. Aynı zamanda alternatif rotaların etkinliği, şehir planlamasında ulaşım ağlarının esnekliği ve anlık veri paylaşımının önemini ortaya koyuyor. Aynı zamanda alternatif bu durum sadece İstanbul için değil, büyük şehirlerin ortak bir sorununu da gözler önüne seriyor. Trafik yoğunlukları ve alternatif rotaların önemi, şehirlerin günlük yaşamına nasıl etki ettiğini bir kez daha hatırlatıyor. Şimdilik bu kadar Rhea.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Rugbol, Uluslararası Rugbol Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

İyi sabahlar. İstanbul'daki hava, açık bir gökyüzün altında 24 dereceyle nefes alır. Nem yüzdesi 100, rüzgar hafifçe esiyor. Şemsiyenizi yanınızda tutun. Çünkü bu sıcaklıkta hava bir anda değişebilir. Ankara'daki gün 20 dereceyle serin ve hafif bir rüzgarla başlıyor. Nem yüzdesi 55, havanın nefes alınabilir bir hali var. Bu saatlerde parklarda yürüyüş yapmak, doğanın kucaklamasında kalmanın

0: isteyenlere. İzmir'in hava durumu 22 derece ile hafif bir esintiye sahip. Nem yüzdesi 46, havanın şeffaflığı bir resim gibi. Bugün, denizin kenarında bir kahve içmek, hafif bir rüzgarın eskiyor gibi hissettirecek. Şimdilik bu kadar Cale. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Kalp çizginiz, duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. 2026 yılının ilk yarısında devlet harcamalarının 15,6 milyon TL'lik bir kısmı lükse projelerde harcandığını gösteren veriler, vatandaşın ekonomik zorluklarını derinleştirdi. Bu dönemde TL-ABD doları kuru 12,5'e, enflasyon ise %25 seviyesinde kaydetti. 100 gram sütün fiyatı 2025'e göre %30 artarken 1500 TL'lik maaşın satın alma gücü 2020 seviyelerine gerilemiş durumda. Devlet harcamalarının büyük bir kısmının lüks projelerde kullanılması, kamu hizmetlerinin bütçesini daraltarak eğitim, sağlık ve ulaşım gibi temel alanlarda kaynak eksikliğine neden oluyor. Bu durum, zaten yüksek enflasyon ve kur dalgalanmalarıyla mücadele eden vatandaşlar için ek bir yük oluşturuyor. Ekonomik politikaların, halkın refahını artırmak yerine, sadece görsel hedeflerle sınırlı kalması, uzun vadede toplumsal eşitsizlikleri derinleştirebilir. Bu durum, ekonomik zorluklarla mücadelede dengeli politikaların gerekli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Şimdiye kadar eleştiriye açık olan bu harcamaların, halkın en temel ihtiyaçlarına yönelik çözümlerle değiştirilmesi bekleniyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi sabahlar. Türkiye'de 2011 yılından itibaren Suriyelilere sunulan geçici korunma statüsüne son verilerek yeni bir yasa tasarısı gündeme geldi. Bu süreçte 70 milyar dolar harcama yapıldığı tahmin ediliyor. Bu, 2026 itibariyle 1 doların 9,5 lira olduğu kurda yaklaşık 665 milyar TL denk geliyor. Bu harcamaların büyük kısmı sosyal hizmetler ve barınma maliyetlerini oluşturuyor. Anayasa değişikliğiyle ilgili tartışmalar, Türkiye'nin 2025'te %60'a yaklaşan enflasyon oranını kontrol etme çabalarına etki edebilir. Önceki haberde Suriyelilere sunulan geçici koruma statüsünün mali yükünü ele aldık. Şimdi başka bir mali sorunla karşı karşıyayız. Çift maaşlı milletvekilleri devletin dar gelirli vatandaşlar için inşa ettiği konutları 1,8 milyon liraya satarken bazılarının aylık geliri 100 bin lirayı geçiyor. Bu fiyat, 2023'teki enflasyonun %80'i aştığı dönemde ortalama aylık gelirin yaklaşık 15 bin liraya karşılık geliyor. Ve devletin maliyetiyle siyasi elde edilen gelir arasında ciddi bir dengesizlik var. Devletin maliyetiyle siyasi elde edilen gelir arasındaki dengesizlik, kamuoyunda tartışmalara neden olmaya devam ediyor. Şimdilik bu kadar Cihan'a.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi sabahlar Güya. İstanbul'da Mertel Kavşağı ile Çoban Çeşme Edirne Kapı yolu arasında Topkapı Maltepe Caddesi ve Abdi İpekçi Caddesi kesişiminde yoğun çalışma yapılıyor. Ankara'da Söylev Sokak ile Yankılar Sokak arasında Mustafa Asım Köksal Caddesi boyunca trafik yavaşlamaya devam ediyor. İzmir'de Yeşil Camii Sokak ve Sakarya Caddesi tamamen kapalı. Dalya Sokak ile Fulya Sokak arasında ulaşım sağlanamıyor. Gecikmeler genellikle 15-20 dakika arası, alternatif rotaların kullanılması öneriliyor. İlginç bir nokta, yoğun trafiklerin acil servis araçlarının ulaşım süresini ciddi şekilde etkilemesi. Yolların kapanması, ambulanslara ve itfaiye zaman kaybettiriyor. Bu da can kaybı riskini arttırıyor. Alternatif rotaların sadece araç sahiplerine değil, acil durum ekiplerine de bildirilmesi gerekir. Trafik yönetimi sadece ulaşımın değil, şehirdeki hayatta kritik bir rol oynuyordu. Trafik yönetimi, acil servisler için zaman kaybı anlamına gelir. Bu nedenle alternatif rotaların tüm ilgilere açık şekilde paylaşılması hayati bir ihtiyaç. Şimdilik bu kadarca.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Rekbol, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Rekbol'u okulunuza getirin.

0: İyi sabahlar. İstanbul'da Rami Kabristan Sokak ile Bülbüldere Caddesi arasında 3 dakikalık gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak Hazreti Halit Bulvarı üzerinden geçilebilir. Ankara'da Söylev Sokak ve Akden Caddesi üzerindeki yol çalışmaları, ulaşımı etkileyen başlıca noktalar arasında yer alıyor. İzmir'de Sakarya Caddesi'nin Yeşil Camii Sokak ile kesiştiği alan kapalı oluyor. Bu nedenle Dalya Sokak ve Mina Sokak üzerinden yönlendirme yapılıyordu. Trafik yoğunlukları, özellikle İstanbul'da sabah saatlerinde yoğunlukla artıyor. İstanbul'da sabah saatlerindeki yoğunluk, özellikle metro ve tramvay istasyonlarına yakınlıkta bulunan yol kapanmalarının etkisini artırıyor. Ankara'daki yol çalışmaları, mevcut ulaşım ağının kapasitesini zorlarken, alternatif rotaların etkinliği belediye ile koordineli planlama bağlı. İzmir'de yerel yönetimlerin kapalı alanlara yönelik geçici yollar oluşturarak yoğunlukların dağılımını deneyimi diğer şehirler için bir model olabilir. Bu tür müdahaleler sadece anlık çözüm değil, uzun vadeli ulaşım politikalarına da ışık tutuyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: Günaydın. Kahvaltı masasında bir kahve fincanı ile birlikte hava durumuna göz atalım. İstanbul, nem oranı %'si yüzünden gökyüzünde hafif bir bulut var. Ama 24 derece hissedilen 25 derece ile hafif bir huzursuzluk hissi var. Şemsiye ile yürüyüşe çıkmak istiyorsanız, Ankara'nın 20 derece ile hemen hemen 21 derece hissedilen sıcaklığında sadece biraz zeytinlik yeter. İzmir ise 22 derece ile hafif bir serinlik hissi var. Ama 22 derece hissedilen sıcaklıkla birlikte hafif bir hava değişimi hissediliyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz. Şimdilik bu kadarca.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

0: Günaydın. İstanbul'da sabah erken saatlerde yoğunluklar yaşanıyor. Gazicebeci Caddesi ile Kıbrıs Caddesi arasında 3 dakikalık gecikme sürüyor. Alternatif olarak Cumhuriyet Caddesi üzerinden geçiş öneriliyor. Selçuklu Bulvarı ve 2611 sokakta sıkışıklık yaşanırken, Kuyu Sokak ile Savaklar Caddesi arasında 1 dakikalık bir tıkanıklık mevcut. Ankara'da Söylev Sokak ve Akden Caddesi üzerindeki bakım çalışmaları dikkat çekiyor. İzmir'de Cengiz Han Caddesi 1 dakika gecikmeye neden olurken, Sakarya Caddesi ve Dalya Sokak üzerindeki yollar kapalı. Uygun alternatiflerle seyahatinizde dikkatli olun. İstanbul'un ana arterlerindeki yoğunluklar, özellikle işlek mahallelerdeki günlük yaşamı etkiliyor. Gazicebeci Caddesi gibi kritik yollarda gecikmeler iş yerlerine ve okullara ulaşımın zorluğunu artırıyor. Alternatif rotaların etkin kullanımı, hem sürücülerin hem de şehir yöneticilerinin planlı hareket etmesine bağlı. Bu tür yoğunluklar uzun vadede ulaşım altyapısının yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor. Şimdilik bu kadarcayı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: Günaydın. İstanbul'da Kehribar Sokak, Lale Sokak ve Seyrantepe Caddesi gibi ana arterlerde 2 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Ankara'da Akden Caddesi ve Söğrev Sokak gibi yollarda bakım çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu artarken, İzmir'de Atatürk Caddesi ve Zafer Sokak çevresinde 1-2 dakikalık tıkanıklar sürüyor onda. İstanbul'daki yoğunluklar, özellikle işlek mahallelerdeki kentsel dönüşüm projelerinin ulaşım altyapısına uyumunu zorlarken, Ankara'daki bakım çalışmaları ise planlama eksikliklerinin tekrarlanmasıyla ilişkilendirilebilir. Trafik yönetimi sistemlerindeki gecikmeler, hem günlük yaşam kalitesini hem de ekonomik verimliliği olumsuz etkileyebilir. Bu durum, sürdürülebilir şehir planlamasının aciliyetini bir kez daha ortaya koyuyor. Şimdilik bu kadarcı. Konuyu detaylı olarak inceledik, ancak trafik sorunları sadece teknik değil, şehir planlamasının da bir parçası. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Birinci adım, Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız 1 dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: Günaydın. Hava durumuyla size selamlar. İstanbul'da 27 derece, havanın hafif nemli olduğu bir sabah, tercih ederseniz hafif bir kazağa sarılabilirsiniz. Ankara'da hava daha serin, 21 derece ve hafif bir rüzgar, açık bir gömlek, hava oyunu oynayabilir. İzmir'de 27 derece, havanın kurak ve esen bir günden bahsediyoruz, hafif bir tişört, günün akışıyla beraber. Hava durumuyla beraber birazdan müzikle devam ediyoruz. Keyifli dinlemeler, güzel günler.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: Günaydın. Japonya merkezli Honda, Alp'te elektrikli araç üretimini artırmak amacıyla Prologue modelinin üretimini sonlandırdı. Bu karar, Alp'teki elektrikli araç talebini karşılamak ve 2025'te 2 milyon elektrikli araç üretme hedefini pekiştirmek amacıyla alındı. TL kuru 8.50 seviyesinde dengelendiğinde elektrikli araç fiyatlarında %15 düşüş yaşanması bekleniyor. Bu durum, otomobil sahipleri için yakıt masraflarında aylık ortalama 300 TL tasarruf sağlayabilir. Aynı zamanda enflasyonun %7.2 seviyesinde kalması, elektrikli araçlara olan talebi destekleyerek hem çevre hem de bütçe açısından avantaj sağlıyor. Önceki konuda elektrikli araç üretimindeki değişikliklerin TL'a, kuru ve enflasyon üzerindeki etkilerine değindik. Şimdi, Irak ve Suriye'nin 23 yıl sonra Kerkük-Banyas boru hattı inşaatı için anlaştığını aktarıyoruz. Bu proje, Türkiye'nin enerji altyapısına doğrudan bağlanarak Akdeniz'e ulaşım maliyetlerini düşürebilir. Türkiye'nin 2023'teki enerji ithalatı 63 milyar dolar seviyesindeyken, boru hattı tamamlandığında bu rakamın %15'i kadar azalması bekleniyor. Ancak projenin tamamlanma süresi ve maliyeti henüz açıklanmadığı için net ekonomik etkiler netleşemiyor. Irak ve Suriye'nin Kerkük-Banyas boru hattı anlaşması, Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyor. Ancak proje detaylarının netleştirilmesi ve maliyetlerin belirlenmesi, ekonomik etkilerin net görülmesini geciktiriyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: Günaydın. Hava bir harika tablo sunuyor. İstanbul'da 27 derece, nem 27 yüzde, rüzgar saniyede 4 metre. Kıyıda hafif bir esinti ama açık gökyüzü. Ankara'da 23 derece, hava soğuk ama güneşin parıltısı her şeyi renklendiriyor. İzmir'de ise 29 derece hissediliyor, nem %36, deniz huzuruyla sıcak bir öğle. Sıcaklık farkı gökyüzünü ayırt ediyor ama hepsi birer küçük masal. Hava bir masal gibi devam ederken birazdan müzikle buluşalım mı? Rüzgar hikayelerini anlatmaya devam ederken sessizlikle birlikte yolculuğa çıkalım.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: Bilenlerine. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en yoğun tıkanıklıkları ve alternatif rotaları sizin için derliyoruz. İstanbul'da E5 yolu ve Avukat Süreyya, Ağaoğlu sokak başta olmak üzere 178 olayla mücadele ediliyor. 6 dakikalık gecikmelerle E5 yan yolunda kuyruk var. Alternatif olarak Saka Mehmet sokak üzerinden geçmek mümkün. Ankara'da Kamil Ocak ve Turgut Özal bulvarında 1 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. İzmir'de ise Anafartalar Caddesi ve Yeşillik Caddesi'nde 2-3 dakika süren tıkanıklıklar sürüyor. Alternatif rotaları, gecikmeleri ve etkilenen bölgeleri detaylı şekilde takip ediyoruz. Trafik yoğunluklarının ekonomik kayıplara ve çevresel zararlara neden olduğu unutulmamalı tabii. İstanbul'da E5 yan yolundaki 6 dakikalık gecikmeler, her gün binlerce çalışanın işe ulaşım süresini artırırken, alternatif rotaların etkinliği ulaşım politikalarının kalitesini gösteriyor. Ankara ve İzmir'deki durumlar da şehirlerin büyümesiyle birlikte altyapı planlamasının kritik bir nokta olduğunu hatırlatıyor. Şehirlerin büyümesiyle birlikte ulaşım planlamasının daha etkin olması gerekiyor. Şimdilik bu kadar.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: Günaydın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yediğimin otopark ve araç çekme ücretlerini %25 ila 42,86 arasında arttırdı. Bu zamlar, Türkiye'nin yıllık enflasyon oranı yaklaşık 35%40 ve dolar kurunun 9.510 TL seviyesinde etkisiyle açıklanıyor. Örneğin günde 10 TL olan bir otopark ücreti %30 zamla ayda 90 TL'ye ulaşır. Bu, aylık 3000 TL gelir alan bir aile için %3'üne denk gelir. Devletin bu zamlarla toplam gelirlerini artırma hedefi var. Ancak düşük gelirli kesimler için maliyet artışı ciddi bir yük olabilir. Son olarak, ekonomik zorluklar ve maliyet artışları gündemin en ön plana çıktığı bir dönemde teknoloji sektöründeki gelişmeler de dikkat çekiyor. Apple, yapay zeka altyapısındaki yatırımlar sayesinde Nvidia'yı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu. Şirketin piyasa değeri 3 trilyon doları geçerken bu durum hem yatırımcıları hem de teknoloji ürünleri fiyatlarını etkileyebilir. Örneğin, Apple'ın yeni cihazları fiyat artışları ile birlikte ortalama aylık 3000 TL gelir alan bir aile için ekstra bir maliyet olabilir. Apple'ın bu gelişmeleri hem teknoloji sektörü hem de günlük yaşam maliyetleri açısından önemli bir dönüm noktası olabilir. Şimdilik bu kadarcı.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

İyi günler. Merkez Bankası'nın verilerine göre İstanbul'da 100 metrekarelik bir dairenin ortalama fiyatı 2026 Haziran ayı itibarıyla 15 milyon TL'ye ulaşırken Türkiye genelinde konut fiyatlarında yıllık %12 üçlük artış kaydedildi. Bu trend, TL'nin AB dolarına karşı %15'lik değer kaybı ve enflasyonun %18 seviyesinde olmasıyla doğrudan ilişkilidir. 500 TL aylık gelire sahip bir aile, bu fiyatlarla 20 senelik kredi ödemeleri yapmak zorunda kalırken, kirada yıllık %14'lük artışta maliyetleri artırıyor. Son haberimiz, İstanbul'da yaşanan konut fiyatlarının ve enflasyonun vatandaşın cebine doğrudan etkisiyle ilgili. Şimdi dikkatimizi Danıştay'ın trafik cezası itirazlarına ilişkin kararına çevirelim. Yargıtay, 500 TL aylık gelire sahip bir ailenin 20 senelik kredi ödemeleri yapması gereken mali yükü göz önünde bulundurarak cezalara itiraz edilebileceğini belirledi.

0: Karar, 2023'ten beri uygulanan 500 TL yıllık ceza sınırının enflasyonla birlikte 2026'da 1-2 milyon TL ulaşmasıyla doğrudan ilişkilidir. Danıştay'ın kararında enflasyonla birlikte 500 TL yıllık ceza sınırının 2026'da 1-2 milyon TL'ye ulaşması dikkate alınmış. Bu adım, vatandaşların mali yüklerini göz önünde bulunduran bir adalet perspektifiyle ilişkilidir. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi günler.
1: Hanım.
0: İyi günler. Traktör görünümlü ATV satışları nedeniyle otomotiv bayilerine kesilen 200 milyon liralık ÖTV cezalarında yargı cezayı kaldırma yönünde karar verdi. Bu karar bayilerin nakit akışlarını 15-20 milyon TL artıracak ve bu ek kaynak ham madde fiyatlarının yüksek olduğu dönemde üreticiye geçiş sağlayabilir. Ancak ceza kesilmesi otomotiv sektöründe fiyat artışlarının 5-7 puan daha yükselmesine neden olabilir. Vatandaşın cebine etkisi 2025'te otomobil fiyatlarının %12 artmasıyla eşdeğer seviyede olabilir. Tesla'nın direksiyon ve pedallı olmayan yeni modeli sürücü yardımı sistemlerine olan talebi artırarak otomotiv sektöründe bir dönüm noktası oluşturuyor. Bu modelin stokları dakikalar içinde tükendiği bildirildi. Otomotiv sektöründe fiyat artışları devam ederken, Tesla'nın inovatif yaklaşımı, teknolojik ilerlemeye rağmen ham madde maliyetlerinin yüksek olduğu ortamda üreticiye geçişin zorluğunu artırabilir. Vatandaşın cebine etkisi, özellikle elektrikli araçlara geçişin maliyetini daha da artırabilir. Tesla'nın inovatif yaklaşımları, sektördeki değişimleri ve tüketiciye yansıyan etkileri göz önünde bulundurularak tartışmalarımızı sonlandırıyoruz. Şimdi müzikle devam edelim.
2: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: varlık kazançlar kaydetti. Ancak konaklama sektöründe beklenen %80 doluluk oranı %60 seviyesine düştü. Los Angeles ve Meksika şehirleri gibi ev sahibi şehirler, yerel ekonomilerde beklenen 15 milyon dolarlık artışı karşılamadı. Tüketiciler, 150 doların üzerindeki bilet fiyatlarını ve otel ücretlerini karşılamakta zorlandı. Bu durum, büyük etkinliklerin gelir dağılımında dengesizlik yarattığını gösteriyor. Günümüzde Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık %25'ini deniz yoluyla taşıyor. Alternatif rotalar arasında Suez Kanalı, Cape of Good Hope ve Kuzey Deniz Yolu yer alıyor. Ancak bu yolların toplam kapasitesi Boğaz'ın kapasitesinin yarısına ulaşamıyor. Türkiye'nin 2015'te hayata geçirme planladığı İstanbul Kanalı, 2025'te tamamlanması hedefleniyor ve bu proje Boğaz'ın yerini alamayacağını savunan uzmanların da dikkatini çekecek. Türkiye'nin stratejik konumu alternatif rotaların geliştirilmesinde kilit rol oynayabilir. Bu projenin tamamlanması Türkiye'nin enerji güvenliği ve küresel ticaretteki etkisini artırabilir. Ancak projenin maliyeti ve çevre etkileri sivil toplumda tartışmalara neden olmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nın güvenliği global enerji fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Bu yüzden alternatif rotaların geliştirilmesi hem Türkiye hem de dünya ekonomisi için kritik bir konu. İstanbul Kanalı'nın tamamlanması enerji rotalarında dengeleri değiştirebilir. Ancak maliyet ve çevre etkileri tartışmalara devam ediyor. Şimdilik bu kadarcığım.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi günler. 18 Temmuz 2026'da ABD, İran'a yönelik 7. gecelik hava saldırıları gerçekleştirdi. İran, bu saldırılar sonrası Kuveyt ve diğer müttefiklere karşı füze atışı düzenledi. Kuveyt, bir elektrik su santralinin vurulduğunu açıkladı. Bu, ülkenin enerji altyapısına ciddi zararlar verebilir. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları, bölgedeki gerginliği artırarak ticaret ve enerji nakliyatını etkileyebilir. Bu gelişmeler, uluslararası hukuka uygun çözüm yollarının aciliyetini artırıyor. Sıcak havalarda vantilatör, evdeki ısınmayı azaltmak için etkili bir yöntem. Vantilatörünüzü yüzünüze değil, odanın içine doğru çevirerek hava dolaşımını artırabilirsiniz. 26-28 derece arası sıcaklıklarda vantilatör, enerji tasarrufu sağlarken kuru hava hissiyarı. Buz koyarak vantilatörün soğutma etkisini artırabilirsiniz. Bu yöntem ısınma hissini %30 oranında azaltabilir. Pencere açarak dış hava ile iç hava dolaşımını sağlarsanız enerji tüketimi düşer. Vatandaşlar bu uygulamalarla elektrik faturalarını düşürebilir. Çocuk yetiştirme uzmanları, çocuklarda ekran süresinin 2 saati geçmemesi gerektiğini belirterek, ebeveynlerin akıllı telefonlara süzgeç uygulamaları kurmaları öneriyor. 6-12 yaş arası çocuklarda günlük 2 saatten fazla ekran süresi, göz sağlığına ciddi zararlar verebiliyor. Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte spor yapması, bağımlılık riskini %40 oranında azaltıyor. Ailelerin evde teknozona kurması, çocuklara alternatif aktiviteler sunuyor. Bu uygulamalar, çocukların sosyal becerilerini ve dikkat sürelerini artırıyor. Şimdi, çocuklarının telefon ve tabletleri ellerinden kısa süreliğine bile olsa bırakmasına yardımcı olacak pratik önerilerle devam edelim. Ebeveynlerin bu uygulamaları denemeleri, çocuklara dengeli bir dijital yaşam sunmanın ilk adımı olabilir. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi günler. İstanbul'da Yan Yol ve Zübeyde Hanım Caddesi etrafında ciddi tıkanıklıklar devam ediyor. Yan yoldaki 5 dakikalık gecikme için alternatif olarak 25 sokak veya 12 cadde üzerinden geçmek daha hızlı olabilir. Ankara'da Koyunpazarı Caddesi ve Anadolu Bulvarı'nda 5 dakikaya yakın beklemek gerekiyor. 19 sokak veya 30 cadde alternatiflerini deneyebilirsiniz. İzmir'de Piri Reis Caddesi ve Exit 8'de yoğunluk var. Bu güzergahlarda 2-5 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Trafik yoğunlukları otoyolların da etkisiyle beklentileri aşıyor. Trafik yoğunluklarının artmasında özellikle şehir içi ulaşım ağlarının yetersizliği ve kamu taşımacılığının yoğunlukla mücadelede etkinliği dikkate değer. Örneğin, metro ve tramvay hattındaki gecikmeler otomobillerin alternatif rotaları tercih etmesine neden oluyor. Ayrıca bu tür yoğunluklar hem yolcu hem de ticari taşıma araçlarının ortalama hızını %30'a kadar düşürüyor. Bu da ekonomik kayıplara neden oluyor. Şehir içi ulaşımın etkinliği hem günlük yaşamda hem de ekonomide büyük fark yaratabiliyor. Şimdilik bu kadar.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi günler. Bugün 18 Temmuz Perşembe, İstanbul'daki trafik yoğunlukları dikkat çekiyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu çıkış 2 ve İstanbul Çevre Yolu üzerinde 16 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Vatan Caddesi kavşağı ve yan yol, Kozyatağı bağlantı yolu da yoğunluk gösteriyor. Alternatif olarak, İnler Ring Road ve farklı kavşaklardan sapma öneriliyordu. Ankara'da Alınteri Bulvarı ve Turgut Özal 2 Bulvar, İzmir'de ise O30 çıkışı 9'u diye de en kritik noktalar. Gecikmelerin en fazla olduğu yerlerde planlı sürüş, zaman kaybını minimize edebilir. Trafik yoğunluklarının artması, özellikle iş günlerindeki yoğun seyahat saatlerinde ulaşım sistemlerine ciddi bir yük getiriyor. İstanbul'un kara ve deniz yolları üzerindeki yoğunluk, hem yerel ekonomiye hem de yaşam kalitesine uzun vadeli etkiler yaratabilir. Bu tür durumlar şehir planlamasında alternatif ulaşım ağlarının güçlendirilmesine ve akıllı trafik yönetimi çözümlerinin öncelikli olarak geliştirilmesini gerektiriyor. Şimdilik bu kadar Cacı. Trafik durumuyla ilgili detaylı analizlerinizi birazdan müzikle devam ettireceğiz.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugbol farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugbol, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi günler. Resmi gazetede 17 Temmuz 2026'da yayımlanan kararla, sosyal medyada bisiklet sürerken videolar paylaşması nedeniyle görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin yerine Gaziantep Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı. Devlet memurlarının sosyal medya kullanımına dair yeni kuralların uygulanmasının bir göstergesi olarak görülüyor. Bu karar, kamuoyunun dikkatine siyasi figürlerin özel yaşamına dair hareketlerin kamu hizmetiyle ilişkilendirilmesine yöneltiyor. Bu tür kararlar, kamu görevlilerinin dijital etkinliklerini nasıl şekillendireceğini belirlerken, özgür ifade ve kamuoyu denetimi arasındaki dengenin incelenmesi gereken bir alan oluşturuyor. Yeni kuralların uygulanması, kamu hizmetiyle ilgili beklentilerin sosyal medya üzerinden de şekillendiğini gösteriyor. Ancak bireysel yaşamın kamuoyuna açık hale getirilmesi konusunda sınırların nerede çizileceği tartışmalı bir konu. Bu karar, devlet memurlarının özel yaşamının kamuoyu denetimi altında kalması yönünde bir örtüsel norm yaratıyor. Sosyal medya üzerinden kamu hizmeti performansı ölçülebilir hale gelirken, bireylerin kişisel ifadelerini sınırlamakla birlikte kamuoyunun etkinliklerini denetleme yetkisi de güçleniyor. Bu dengenin sürdürülebilirliği hem hukuki çerçevede hem de etik standartlarda netleştirilmesi gereken bir mesele. Bu tür kararların etik ve hukuki sınırlar içinde tartışılması, kamu hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini korumak açısından kritik. Şimdilik bu kadar.
1: Sıfır tackle, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi günler. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda Exit 2 noktasında 7 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak İstanbul Çevre Yolu'nun diğer şeridi kullanılabilir. Baba Ali Caddesi'nden Claude Farrar Caddesi'ni geçişlerde 6 dakika bekleniyor. Ürücü GNSO Duala. Ankara'da Kazım Karabekir Caddesi'nden Turgut Özal Bulvarı'na geçişlerde 6 dakika gecikme yaşanıyor. İzmir'de O30 Exit 9 ile Exit 7 arasında 11 dakika bekleniyor. Alternatif olarak E87 yolunun Yeşildere Caddesi bağlantısı tercih edilebilir. İstanbul'daki trafik gecikmeleri, özellikle ulaşım yoğunluğu yüksek olan bölgelerde, günlük yaşamın önemli bir parçası haline gelmeye başladı. Alternatif rotaların önerilmesi, sadece acil durumlarda değil, uzun vadede şehir planlamasına dair stratejik bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bu tür gecikmeler hem ekonomik kayıplara hem de çevresel etkilere yol açabiliyor. Örneğin aracın durmasıyla artan emisyonlar kent hava kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Aynı zamanda bu tür verilerin anlık olarak paylaşılması, sürücülerin daha bilinçli kararlar almasına yardımcı oluyor göründü. Ancak şehirdeki ulaşım altyapısının gelişim hızı, talep artışına yetişemiyor. Bu da planlama ve yatırım politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor. Şimdilik bu kadar Cera. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi günler. Benim bir 8 kilometre menzilli yeni aracının 2026'da Türkiye'de bir 5 milyon TL civarında fiyatlanması bekleniyor. Bu Mercedes S-Series ile rekabet ederken TL AB doları kuru 2026'da 12,5 seviyesinde seyrettiğinde BİT'nin fiyatının 2023'e göre yaklaşık %40 daha yüksek olması dikkat çekiyor. Yine de elektrikli araçların enerji maliyetlerindeki avantajı 100 kilometre başına 0,3 TL ile geleneksel benzinli araçlara göre %80 tasarruf sağlıyor. Bu durum, otomobil alım gücüne sahip 250 bin aile için ayda 250 TL tasarruf anlamına geliyor. Türk dondurmasının küresel pazarlarda rekor ihracatı, ekonomiye ciddi katkı sağlıyor Dondu. 23,5 milyon dolarlık ihracatın 12,5 TL Abdül doları kuruyla hesaplandığında yaklaşık 293 milyon TL'lik gelir anlamına geliyor. Bu, Türkiye'nin enflasyonun %80 seviyesinde olduğu 2023'te ailelerin günlük harcamalarını azaltan bir gelir kaynağı. Özellikle İran ve Abd gibi ülkelerdeki talep, dondurma üreticilerinin 150 bin kişilik iş gücüne sahip olmasına neden oluyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi günler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık, çevre yolunun harp akademileri kavşağında Kuzey Marmara Otoyolu O7. Çıkışına 8 bir numaralı çıkışta 11 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak Altınizade kavşağından Küçük Su kavşağına geçen yolcu ve ticari araçlar için 5 dakika gecikme bekleniyor. Aldıçan için 5 dakika gecikme. Ankara'da en büyük problem, 8 cadde ile Dikmeli Caddesi kesişiminde 5 dakika gecikme. Atatürk Bulvarı'nın tamamında yoğunluk var. İzmir'de Ali, Rıza Avni, Bulvarı'nın tamamında 5 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif rotalar, ulaşım yoğunluğunu azaltmak için öneriliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki yoğunluklar, şehir planlamasındaki zayıf noktaların bir göstergesidir. Ulaşım altyapısının gelişim hızının, şehir nüfusuna ve ticari faaliyetlere uyumsuzluğu, sık sık trafiğin artmasına neden oluyor. Bu durum, sürdürülebilir kentleşme politikalarının derhal hayata geçirilmesi gerektiğini gösteriyor. Akıllı trafik sistemleri ve alternatif ulaşım seçeneklerinin yaygınlaştırılması, sorunun çözümünde kritik rol oynayabilir. Şimdilik bu kadar Cahilon. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Racquetball, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Racquetball, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi günler da. İstanbul'da açık bir gökyüzü altında 21,5 derece hissedilen 35, nem %63'ün. Rüzgar hafifçe esiyor ama güneşin altında biraz fazla yürüyüş yapmaya dikkat et. Ankara'nın hava şairi gibi soluk bir bulutla geçiyor. 28 derece, nem %29. Rüzgar saniyede 2 metre. Burada bir bardak soğuk su biraz huzurunun tadını çıkarır. İzmir'de ise 26 derece hissedilen 34, nem %10. Rüzgar saniyede 5 metre. Deniz kenarında dolaşmak istersen, gölgeleri bulmaya çalış. Güneşin yarısı yeter. Şimdilik bu kadar Arci. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil. Zaten burada.

0: İyi günler, Lor. Küresel piyasalarda bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın, ECB, faiz kararları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, CİEZEMBE, politikası dikkatle takip ediliyor. Geçen hafta S&P 500 Teknoloji Endeksi %8,5 gerileyerek 2020'den beri en düşük seviyeye düştü. Aynı dönemde Orta Doğu'da artan gerilimler, Brent Hamit petrolünü %6'lık artışla 85 doların üzerine taşıdı. Bu durum, TL'nin APY dolarına karşı 12 seviyesine gerilemesine ve Türkiye'de enflasyonun yıllık %12,3 seviyesine ulaşmasına neden oldu. Gıda ve yakıt fiyatlarını görülen %15-20'lik artış, aile bütçelerine doğrudan zarar verebilir. CİEZEMBE'nin faiz kararları, bu dengeleri nasıl koruyacağını bu hafta göreceğiz. Aydın'da başlatılan Ayban Raylı Sistem projesi, kent içi ulaşımı kolaylaştırmakla birlikte, yakıt ve bakım maliyetlerinin düşmesiyle vatandaşların aylık harcamalarına doğrudan etki edebilir. Türkiye'de yıllık enflasyon %12,3 seviyesinde ve gıda fiyatlarında %15-20 artış yaşanırken toplu taşıma kullanımı artarsa bu oranlar kısa vadeli olarak dengelenmeye yardımcı olabilir. Ancak proje finansmanı için hükümetin bütçeye 5-7 milyon TL ayırması, TMB'nin faiz kararları ile ilişkilendirilebilir. Yüksek faizler bütçe harcamalarını artırıyorsa bu tür projelerin sürdürülebilirliği zorlaşabilir. Ulaşım maliyetlerindeki azalma, ailelerin aylık 500-700 TL tasarruf sağlayabilir. Ancak bu kazanç, enflasyonla mücadeledeki zorluklarla rekabet edebilir. Ayban projesi, ulaşım maliyetlerini düşürerek aile bütçelerine olumlu etki sağlarken, yüksek enflasyon ve faizlerin sürdürülebilirliği zorlaştırdığı bir dönemde, beklenen etkilerin sınırlı kalması muhtemeldir. Şimdilik bu kadarcı.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: günler. Jeffrey Epstein'in cinsel suçlardan hüküm giyen tarikatındaki yaşamı, BBC'ye verdiği demeçte 2000'lerde New York'ta çalışan, ondan fazla kadının onun emriyle 24 saatlik servis hizmeti sunmak zorunda kaldığı ortaya çıktı. Anya'nın anlattığına göre, bu kadınlara sanat eğitimi vaat ederek kandırılıp, onlar da Epstein'in sadece yaklaşık 30 yaşında bir adam olduğu için güvenmiş. Bu durum 2019'da Epstein'in ölümünden sonra ortaya çıkan dosyalarla birleşince, yasa dışı istismar sistemlerinin gizlenmesi ve adaletin geri plana atılmasıyla ilgili küresel bir tartışmaya yol açtı. Vatandaşın cinsel istismarı kandırarak işleyen ağlara karşı farkındalığı artırmak açısından kritik bir örnek. Epstein ağı, sadece bireysel cinayetler değil, sistematik olarak güç dengelerinin çarpıtılmasıyla çalışan bir mekanizmayı yansıtmaktadır. Yüksek sosyoekonomik statü sahiplerinin yasal ve kurumsal barikatlarla istismarını gizleme imkanı, adaletin gölgesindeki karanlık alanları daha da derinleştirmiştir. Bu tür olayların ortaya çıkması sadece bireysel suçluluk değil, toplumsal koruma mekanizmalarının çökmesine işaret eder. Epstein olayları, kurumların etkinliğini zayıflatan güçlü kişilerin yasal sınırların dışına taşma potansiyelini gözler önüne seriyor. Bu tür ağaçlar, adalet sisteminin sadece zanlıyı değil, aynı zamanda onun etrafında şekillenen koruyucu yapıları da eleştirmemizi gerektiriyor. Örneğin, bazı yasaların uygulamada kör olmasının nedeni, karanlık bütçelerle ilişkili olanlar için gizli protokollerin varlığı olabilir. Bu durum, toplumun en hassas kesimlerini koruyan mekanizmaların, zengin ve etkili kişilerin etrafında nasıl çökerek yerini korku ve sessizliğe bırakabildiğini gösteriyor. Epstein olayları, adaletin sınırlarını test eden bir ders niteliğinde. Toplumun karanlık köşelerini aydınlatma ve güç dengelerini sorgulama çağrısı hala geçer. Şimdilik bu kadarcık.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com

cupreading.com'daki her kahve fal okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da açık bir gökyüzü, 27 derece hissedilen 30 derece, nem %73. Güneşin peşinden kahve yapmak için ideal bir saat. Ankara'daki hava parçalı bulutlarla 28 derece, nem düşük, rüzgar hafif, sabah yürüyüşü için harika. İzmir'de ise açık bir hava, 36 derece hissedilen 34. Nem çok düşük, rüzgar güçlü, şemsiye yanınızda, deniz kenarında yürüyüş yapın. Şimdilik bu kadarcı.
1: Birinci adım, Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi günler. 18 yıllık bir araştırma, dünyada en stresli işin doktorluk olmadığını, bu durumun ekonomik ve sosyal yapıya derinlemesine bağlı olduğunu ortaya koydu. Türkiye'de son 3 ayda TL ABD'ları kuru %15 artarken, enflasyonun 2026 yıl sonunda %18 seviyesine ulaşması beklendi. Bu durum hem sağlık sektöründe çalışanların maaşındaki gerilemeyi hem de vatandaşın satın alma gücünü doğrudan etkiliyor. Örneğin 2025 yılında bir TL'lik bir ürünün fiyatı 2026'da bir 18 TL'ye çıkması aile bütçelerini derinden etkiliyor. Geçtiğimiz konuda ekonomik verilerin sosyal yaşamı nasıl şekillendirdiğini gördük. Şimdi Bodrum'da bir top dondurmanın 400 TL'ye satıldığı haberini ele alıyoruz. Bu fiyat, 2025'te bir TL'lik bir ürünün 2026'da bir 18 TL'ye çıkması gibi bir artışa benzer. Ticaret Bakanlığı'nın bu durumla ilgili işlem başlatması, yüksek enflasyonun günlük hayatın en küçük detaylarına bile yansıdığını gösteriyor. Bodrum'da top dondurmanın 400 TL satılması, yüksek enflasyonun günlük yaşamı nasıl etkilediğini somut bir örneği. Bu tür fiyat artışları hem ekonomik hem de sosyal dengeleri bozuyor. Şimdilik bu kadar.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Uzunçayır Köprülü Kavşağı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu üzerinde ortalama 7-9 dakika gecikme yaşanıyor orada. Galatasaray Üniversitesi yolu ile Yıldız Kavşağı etrafındaki kavşaklarda alternatif olarak Beşiktaş Caddesi ve Dereboyu Caddesi öneriliyor. Ankara'da Turgut Özal 2 Bulvarı ve Gün Sazak Caddesi başta olmak üzere 10 dakika gecikmeyi gören trafiğin Abant Caddesi ve Fatih Caddesi üzerinden geçilmesi faydalı olabilir. İzmir'de Ankara Caddesi ve İnönü'de 5 dakikalık gecikmeler yaşanırken, Eski İzmir Caddesi'nden alternatif olarak 2966 sokak kullanımı öngörülüyor. Trafik yoğunluklarının artması, şehirlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında ciddi engeller oluşturuyor. İstanbul gibi büyük şehirlerde ulaşım sisteminin sadece araçlara değil yürüyüş ve bisiklet yollarına da dengeli yatırım yapılması gerekiyor. Bu durum hem hava kirliliğini azaltabilir hem de uzun vadede sağlık maliyetlerini düşürebilir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi akşamlar. Bugün İstanbul'daki hava açık 27 derece, hissedilen sıcaklık ise 29 derece. Nem oranı %75, hafif bir rüzgar sizi bekliyor. Akşam yürüyüşüne çıkmak istiyorsanız, açık havada denize uzanan yollara inip biraz dinlenmek harika olur. Ankara'daki hava parçalı, az bulutlu, 30 derece. Nem oranı düşüktür. Hava kurak hissediliyor. Hafif bir esintiyle birlikte bir çay bahçesine gidip kahve içmek bu sıcaklıkta en iyi tercih olur. İzmir'de ise açık bir gökyüzü, 36 derece. Nem oranı çok düşük, rüzgar saniyede 10 metre. Deniz kenarında bir yürüyüş yapmak isterseniz, güneşin batarken kumda uzanmak bu sıcaklıkta kırılgan bir denge istiyor. Rizamla ilgilenin. Denge istiyor. Şimdilik bu kadarca. Hava değişikliklerini birlikte takip edelim.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık Uzunçayır Köprülü kavşağında düz bağlantı yoluna 10 dakikalık gecikme ile devam ediyor. İstinye Caddesi ve Katar Caddesi'nden Hekimata Caddesi'ne 8 dakika, Yıldız Kavşağı'ndan Beşiktaş Caddesi'ne 6 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak düz bağlantı yolunu kullanmak Uzunçayır Köprüsü'nden geçen araçlara geçici çözüm sunuyor. Ankara'da Gezi Yolu sokakta 6 dakikalık tıkanıklık, İzmir'de O31 çıkıştan E87'ye 6 dakikalık gecikme sürüyor. Ankara'da gecikmelerin çoğu yoğun işlek saatlerdeki ulaşım yoğunluğundan kaynaklanıyor. Gecikmelerin ekonomik maliyeti, iş gücü kaybı ve sera gazı emisyonlarını artırarak kentlerin sürdürülebilirliği üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. İstanbul'da bazı mahallelerde metro ve tramvay hatlarının yoğunluk artışı alternatif ulaşım araçlarının etkinliğini azaltıyor. Bu durum, kentsel planlama ve ulaşım politikalarının yeniden gözden geçirilmesini gerekli kılıyor. Trafik sıkışıklığı, sürdürülebilir ulaşım stratejileri ve kentsel dönüşüm planları açısından kritik bir zemin oluşturuyor. Şimdilik bu kadar.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Rekbol, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Rekbolu okulunuza getirin.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da şu anda 252 trafik olayı yaşanıyor. 167'si ciddi, 36'sı orta seviye. En yoğun tıkanıklıklar İstinye Çubuklu arabalı vapur yolunda 7 dakika gecikme ile Köybaşı Caddesi'nde ve Bebek Rumeli-Hisarı Caddesi'nde 6 dakika gecikme ile yaşanıyor. Ankara'da Divrik Caddesi'nden Bursa Caddesi'ne 4 dakika gecikme kaydedilirken, İzmir'de Ankara Caddesi'nde 6 dakika gecikme sürüyor. Tıkanıklıkların çoğu yoğun işlek alanlarda ve geçiş noktalarında yoğunluğa bağlı olarak meydana geliyor. Trafik yoğunluklarının yanı sıra yol yapımı ve bakımındaki eksiklikler de kritik etkenler olabilir. Örneğin, bazı kavşaklarda ışık sinyalizasyonunun yetersizliği veya yol genişliğinin yetersiz olması kazaları ve tıkanıklıkları artırabilir. Bu tür sorunların çözümü uzun vadeli altyapı yatırımları ve akıllı trafik yönetimi sistemlerinin geliştirilmesiyle mümkün olabilir. Şimdilik bu kadarcık. Trafik sorunları hem altyapı hem de yönetimiyle birlikte ele alınmalı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da şu anda 1008 sokak ve 1118 sokak arasındaki dönüşlerde 5 dakikalık gecikme yaşanıyor. Bağdat Caddesi'nde operatör Cemil Topuzlu Caddesi'ne geçişte 4 dakika, Mebusan Yokuşu sokaktan Kemeraltı Caddesi'ne 4 dakika ekstra süre bekleniyor. Ankara'da Akdeniz Caddesi'nde 8 dakikalık tıkanıklık, İzmir'de ise Ankara Caddesi'nde 6 dakikalık gecikme sürüyor. İnönü Bulvarı'nda devam eden yol çalışmaları dikkat gerektiriyor. İstanbul'daki yoğunluk, şehir planlamasındaki uzun vadeli eksikliklerin bir göstergesi. Ulaşım altyapısının kapasitesi, nüfus artışı ile eşdeğer olmaması, kentsel alanlarda yaya ve bisiklet yolu eksikliği, trafikteki kronik sorunların kökeni. Ankara ve İzmir'deki durumlar da benzer, kentsel dönüşüm süreçlerinin bir parçası. Ulaşımın kalitesi hem ekonomik hem de sosyal yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. Şimdilik bu kadar ayrıca. Trafik sorunları kentsel dönüşümün uzun vadeli planlamasına bağlı. Konuyu birazdan daha derinlemesine ele alacağız.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul'daki hava bir bardak suyun dengesizliği gibi. 25 derece ama yüzeyde 27 hissediyor. Şemsiyenizi elinizden bırakmayın çünkü nem yüzdesi tam 100. Ankara'da ise havanın içi kuru, 26 derece ve hava sessiz. Bir yürüyüşe çıkma vakti ama hafif bir kazağın yanınızda olmasına izin verin. İzmir'de ise hava dengeye kavuşmuş. 26 derece, 5 metresaniyede rüzgar. Bir masal gibi ama dışarıda olmak için bir yarışma gibi konsantre olun. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da Şahinkaya Caddesi, Ayazma Yolu ve Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere 5 farklı noktada 5-6 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Saip Molla Caddesi ve Sultaniye Caddesi alternatif güzergahlar olarak öne çıkıyor. Ankara'da Hakkı Tıraş Caddesi ve Şevket Süreyya Aydemir Caddesi 3 dakika gecikmeyle dikkat çekiyor. İzmir'de ise İnönü ve Piri Reis Caddesi üzerindeki yol çalışmaları trafiği daha da yoğunlaştırıyor. Gecikmelerin artması, şehirlerdeki ulaşım altyapısının yoğunlukla mücadelede yetersiz kaldığını gösteriyor. Alternatif güzergahların etkili kullanılması sadece acil durumlar için değil, günlük yaşamda da kritik önem taşıyor. Uzun vadeli çözüm için kamuya açık veriye dayalı ulaşım planlaması ve sürdürülebilir şehir tasarımı, kentlerin kara kovanı olmaktan kurtulmasının anahtarı. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi geceler. İstanbul'da Cüz Karayolu ve E5 yolu üzerinden Hakimiyeti Milliye Caddesi'ne giden trafikte 14 dakikalık gecikme yaşanıyor. Ankara'da Akdeniz Caddesi'nde 12 dakikalık tıkanıklık devam ederken İzmir'de Plevne Bulvarı'nda 3 dakikalık kuyruk oluştu. Alternatif olarak Bebek'te Halide Hanım Korusu yolunun kullanılması İstanbul'daki yoğunlukları kısmen hafifletebilir. Gecikmeler özellikle kamyon ve otobüs trafiğinin yoğun olduğu saatlerde ulaşımın birikimini artırıyor. Alternatif yolların etkin kullanımı için görsel haritaların ve akıllı trafik sistemlerinin entegrasyonu, şehirlerin akıllıca yönetilmesi açısından kritik bir adım olabilir. Ayrıca bu tür yoğunluklar sera gazı emisyonlarını artırarak çevresel dengeleri olumsuz etkileyebiliyor. Trafik yönetimi sadece yol yapımı değil, veri odaklı planlama gerek. Şimdilik bu kadar. Trafik yönetimi ve veri odaklı planlama konuları uzun vadeli çözümler gerektiriyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi geceler. İstanbul'da açık bir gökyüzü, 25 derece, %100 nem ve hafif bir rüzgarla gece soğuyor. Şemsiyenizi yanınızda tutun. Ankara'da parçalı bulutlar, 26 derece, hava kurak ve hafif bir esintiyle hafifçe soluk nefes almanıza yardımcı oluyor. İzmir'de açık bir hava, 27 derece, nem %59 ve hafif bir rüzgarla gece yürüyüşü için ideal bir fırsat. Şimdilik bu kadardı. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi geceler.
1: İstanbul'da saat 23.48 itibarıyla en yoğun tıkanıklıklar Beylerbeyi Kavşağı ile Çoban Çeşme Edirne Kapı yolu arasında yaklaşık 17 dakikalık gecikmeye neden oldu. İstinye Caddesi ve Katar Caddesi etrafında 7 dakikalık gecikme yaşandı. Alternatif olarak Balta Limanı, Hisar Caddesi üzerinden seyahat edilebilir. Akdoğan Sokak ve Dolmabahçe Caddesi kesişiminde de 7 dakikalık gecikme mevcut. Ankara'da Tunalı, Hilmi Caddesi ile Kennedy Caddesi arasında 5 dakikalık gecikme kaydedildi. İzmir'de Bakü Bulvarı ve İzmir Çeşme Otoyolu kesişiminde 3 dakikalık gecikme yaşanıyor. Trafik yoğunluğu ve gecikmeler gece geç saatlerde özellikle şehir merkezlerinde hissediliyor. Gece geç saatlerdeki yoğunluk özellikle mesai saatlerine yaklaşan sürücüler için ekstra stres yaratıyor. Alternatif rotaların etkinliği, şehirlerin ulaşım altyapısının kusursuz olmaması nedeniyle sınırlı kalıyor. Bu tür gecikmeler hem bireysel zaman yönetimi hem de şehir içi lojistikler üzerinde belirsizlik yaratıyor. Ulaşımın kalitesi, kentsel yaşamın sürdürülebilirliği açısından kritik bir unsur olarak öne çıkıyor. Şehirlerdeki gecikmeler günlük yaşamın kalitesini doğrudan etkiliyor. Alternatif rotaların geliştirilmesi, ulaşımın sürdürülebilirliğini artırmada kritik rol oynuyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz onu.
2: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Racquetball, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Racquetball, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi geceler. İstanbul'da Şile Otoyolu'nun Ayvansaray kavşağında 25 dakika gecikme yaşanırken, Bebek Arnavutköy Caddesi'nde 7 dakika, Hasanpaşa Set'te aşağı sokakta 5 dakika gecikme meydana geldi. Ankara'da Plevne Caddesi'nde 2 dakika gecikme ve 3 farklı caddede yapım nedeniyle ulaşım aksaması devam ediyor. İzmir'de ise Atatürk Caddesi ve Gökdere Caddesi'nde toplam 12 dakika gecikme kaydedildi. Ulaşımın yoğun olduğu bu noktalarda alternatif rotaları takip eden sürücülerin dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Pandi, ilginç bir detay, bu yoğunlukların bazı noktalarda ulaşımın yoğunluğuyla değil, aynı zamanda yapım alanlarının ve ulaşım yönetimi eksikliklerinin etkisiyle artıyor olması. Özellikle İstanbul'da metro ve tramvay gibi alternatif ulaşım araçlarının yoğunlukta olduğu bölgelerde, sürücülerin alternatif rotaları seçerken toplu taşıma sistemlerine daha çok yönelmesi, kör körtükte kalmaktan kaçınmak için önemli bir strateji olabilir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi geceler. İstanbul'da 25 derece, %100 nem ve saniyede 4 metre rüzgar. Hissedilen sıcaklık 1 derece daha yüksek. Akşam yürüyüşü için şemsiye almayı unutmayın. Ankara'da 23 derece, hafif rüzgar, gecenin huzurunu hissetmek için açık kıyafetler uygun. İzmir'de 25 derece, %61 nem. Deniz kenarında yürüyüş yaparken hafif bir hırka, ışıklarla buluşan bir gece olur. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi geceler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 16 dakikalık gecikme ile devam ediyor. İlk Altınizade Kavşağı ile Barbaros Bulvarı arası 11 dakika, Akdoğan Sokak ile Dolmabahçe Caddesi arasında 7 dakika gecikme yaşanıyor. Ne saatte Ankara'da Plevne Caddesi ve Mamak Caddesi kesişiminde 2 dakikalık tıkanıklık meydana geliyor. İzmir'de Ali Çetinkaya Bulvarı'nda 7 dakika gecikme, Piri Reis Caddesi'nde ise yol yapım nedeniyle dikkatli sürüş öneriliyor. Alternatif güzergahlar, tıkanıklıkların etrafına alan yol bağlantıları üzerinden değerlendirilmeli. İstanbul'un en yoğun tıkanıklıklarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki 16 dakikalık gecikme, iş yerlerine ve okullara ulaşımın zorlaşmasına neden oluyor. Aynı zamanda yol yapımı nedeniyle Piri Reis Caddesi'nde dikkatli sürüş önerisi uzun vadeli altyapı projelerinin acil durumda yolcu ve yük taşımaya olan etkisini gösteriyor. Tıkanıklıkların yoğun olduğu saatlerde acil servislerin geçiş sürelerinin uzaması potansiyel bir risk oluşturuyor. Bu durum hem halk sağlığı hem de ulaşım verimliliği açısından derinlemesine analiz gerektiriyor. Trafik yoğunluklarının etkileri hem günlük yaşamda hem de acil durumlarda ciddi zorluklar yaratabiliyor. Ulaşım altyapısının geliştirilmesi, şehirlerin sürdürülebilirliği için kritik bir adım. Şimdilik bu kadarcı.
1: Tek hesap. 4 okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin, eve dönerken avucunuzu taratın, yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız, her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi geceler. İstanbul'da şu an en yoğun tıkanıklıklar Albay Faik Sözdener Caddesi ve Misbah Muhayyez Sokak kesişiminde 5 dakika gecikmeyle sürüyor. Operatör Cemil Topuzlu Caddesi ile Bağdat Caddesi arası da 4 dakika gecikmeyle dikkat çekiyor. Ankara'da Tansel Sokak ve Akten Caddesi üzerindeki yol yapım çalışmaları trafiği yavaşlatıyor. İzmir'de O31 çıkış noktası ve Doktor Mustafa Enver Bey Caddesi 2-4 dakika gecikmeyle yoğunluk yaşıyor. Alternatif güzergahlar için Bağdat Caddesi üzerinden kuzey yönü, Ankara'da Tansel Sokak yerine Bilinç Sokak alternatifini değerlendir. İstanbul'un bazı noktalarında yoğunluk, şehirler arası ulaşımın artması ve yerel altyapı geliştirmelerin eş zamanlı gerçekleşmesiyle ilişkili. Ankara'daki yol yapım çalışmaları, uzun vadeli altyapı hedeflerine ulaşmak adına kritik ancak anlık etkileri sürüyor. Alternatif rotaların sıklıkla önerilmesi, mevcut ulaşım sisteminin esneklikte yeterli olmadığını gösteriyor. Ayrıca 2-4 dakika gibi kısa gecikmelerin günlük yaşamda büyük bir fark yaratabileceği göz ardı edilmemeli. Bu tür veriler şehir planlamalarında hem teknik hem de sosyal boyutların dengelenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Şimdilik bu kadarca. Ulaşım verileri şehirlerin nabzını gösteriyor. Planlama sürecinde her detay önemli. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi geceler. İstanbul'da Bebek Rumeli Hisarı Caddesi ile Sakıp Sabancı Caddesi arasında 9 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da Esat Caddesi ile Bülten Caddesi arasında 4 dakika gecikme vardı. İzmir'de Sakarya Caddesi tamamen kapanmış durumda. Alternatif rotaları bilmeniz için. İstanbul'da 9 dakika gecikme, Ankara'da 4 dakika, İzmir'de ise tam kapanma. Bu veriler şehirler arası ulaşım ağlarının farklı yoğunluklara sahip olduğunu gösterir. Bebek Rumeli Hisarı Caddesi gibi İstanbul'un ana arterlerindeki gecikmeler, yoğun iş yerlerinin ve yaşam alanlarının kesişmesiyle oluşan dengesizliklerin bir göstergesi olabilir. İzmir'de Sakarya Caddesi kapanışı ise muhtemelen planlı bakım veya acil durum müdahalelerine işaret ediyor. Bu tür olaylar, şehir planlamasının ve ulaşım yönetimi sistemlerinin etkinliğini ölçmeye yardımcı oluyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi geceler. Hava, gece boyu hafif bir yorgunluk size geçiyor. İstanbul'da 24 derece ama 25 derece hissediliyor. Nem %100. Şemsiye, sizi bekliyor. Ankara'da hafif bir esinti, 22 derece, nem %55. Dışarıda hafif bir kış giysisi yeter. İzmir'de hava 23 dereceyle hafif bir serinlik taşıyor, 24 derece hissediliyor. Parke üzerinde yürüyüş, bu gece için en güzel fikir. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.